yeller gibi. Gah tozarım yollar gibi. Gah coşarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi? Derde girifti.